0: Monggo.
1: Sugeng dalu.
0: Daluki.
1: Sugeng dalu Mas Miskam Pambudi.
0: Monggo monggo.
1: Kesarasan wonten ing panjenengan lan tindakan kewajiban
0: menyambut
1: kawan-kawan. Kagem Pak Toro, Pak Kembak Nardi Mursari, Pak Iskandar Pegawoko, Pak Supar, Pak Ngarjiono, Pak Kasiono, Pak Giono, Bu Tuti Njogo Yudan, Bu Siwi, Bu Sas, Bu Lugi, Bu Yayu, Bu Yeni, Bu Mudo, Bu Wagyanti Wareng, Bu Bijo, Bu Supriyati, Bu Siwi, Bu Didut, Bu Sas, Pak Tupar, Pak Adiono, Pak Sardio, Pak Tumiji, Kirukun Wedo, Kiwawan Haka, Kidamaskes, Mbah Suro, Eyang Buas, Pak Rindang, Ki Kumbo Karno, Ki Resi Seto, Pak Toro, Pak Widodo, Mas Giarto, Mas Parti, Mas Narto, lan kagem sedaya mawon
0: Mas. Sedaya kemawon Pak supaya pada Masku sugeng dalu Mas. Sugeng dalu salam sehat lagunipun dereng jangge mawon. Salamipun kagem Kirukun Wedo Ki Joko Bodho. Mbah Noyo, Mbah Suro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tujuh Subagio sekalian, Pak Tupar, Pak Untung, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Ersiki, Tromo Haji Ngadiono, Pak Sagio, Mas Yudi, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Jalan Paris, Bu Sri Utami, Bu Sri Supatmi, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Agianti, Bu Pipit, Bu Widyaningsi, Bu Nani Bajuri, Bu Sartika, Mbak Yumudo, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Titun, Mbak Tuti, Jogo Yudan, Mbak Siti, Prayu Geni pun agam sesuai pamidang. Agam Mas penyiar sugeng tugas, lancar jagini pun matur nuwun, sami-sami Pak Damasku, sameniko, katuran lelakon rumiyin wonten aku dudu rojo, aku dudu rojo sih, mau sekedap, weh lah, kelerung kok.